0: Borusan Klasik. Müzik mutfağı tadımlık. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.
1: Müzik Mutfağı Tadımlık'tan herkese merhaba. Kulaklarda unutulmaz tatlar bırakan lezzetler, ilham veren hikayeler, müzik müzesi, mutfak dedikodusu, yeni keşifler, şefin tavsiyesi, doyurucu tatlar. Bütün bu saydıklarımdan anlayacağınız üzere az sonra çıkacağımız keyifli müzik yolculuğunda bana eşlik etmeye davet ediyorum sizleri. Lütfen yerlerinizi alın. Müzikler benden, gününüze keyif katmak sizden. Buyurun başlayalım.

Evet, kendimize şık bir hava katan açılışımızı yaptıktan sonra müzik mutfağı tadımlıkta lezzet yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyenler.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta şu anda bizimle birlikte olan ve ruhunu müzikle besleyen radyo dostları. Sizlere adresimizi hatırlatmak istiyorum. müzikmutfağı@karnaval.com. müzikmutfağı@karnaval.com. Müzik Mutfağı Tadımlık kulaklarınızı güzel müziklerle süslemeye devam ediyor. Tadı damağınızda kalacak bu özel ikram eşliğinde çaylarınızı ya da kahvelerinizi yanınıza alıp tatlı tatlı yudumlayabilirsiniz.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta en özel lezzetleri sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. İşte tadı damağınızda kalacak yeni ezgi buketiniz. İyice yaslanın arkanıza ve kendinizi müziğin akışına bırakın.

Düşlerle düşünceleri duyguyla aklı buluşturan bu güzel tadımlıklardan sonra programımızın bu bölümünde kısa bir mola veriyoruz ve atlanmaması gereken bir durak olan Müzik Müzesi'ne uğruyoruz.

Ida Hendel, kemanın büyük hanımefendisi olarak bilinen Polonya doğumlu İngiliz sanatçı Ida Hendel, efsanevi kemancılar kuşağının son temsilcilerinden biriydi. Varşova'daki Chopin Akademisi'nde Mieczysław Michalowicz'le, ardından Londra'da Karl Flesch ve Paris'te George Enescu ile eğitim gördü. 9 yaşında Polonya'nın Huberman ödülünü kazandı. 11 yaşında Wieniawski yarışmasında 7. olan Ida Hendel, 13 yaşında Londra'daki Proms'da ilk kez sahneye çıktığında eleştirmenler onu Menuhin'le karşılaştırdı. İkinci Dünya Savaşı sona erdiğinde Ida Hendel kendisini dünyanın dört bir yanına götürecek ve en büyük orkestralar ve şeflerle bir araya getirecek büyük bir solo kariyere başladı. Kendi kuşağının en üst düzey kemancıları arasında tek kadın olarak öne çıkan ve büyük romantik konçertolarda parlayan Ida Hendel'in imzası haline gelen eserler Brahms ve Sibelius'un keman konçertoları oldu. 20. yüzyılın en büyük keman virtüözlerinden Ida Hendel, 1 Temmuz 2020'de 96 yaşında yaşama veda etti.

Şimdiye kadar kulaklarımıza ulaşan her bir nota çok zengin ve akılda kalıcıydı. Sıradaki tadımlıklar da yaşamınıza melodik bir tat katacak. Umarım beğenirsiniz.

0: Borusan Klasik.
1: Sırada şimdi mutfak dedikodusu var.
2: Avustralyalı soprano Damneli Melba, başarısız bir yüz germe ameliyatının ardından oluşan cilt enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetmiş. Tüm zamanların en pahalı opera kostümü 1895'te Covent Garden'da Adelina Patti tarafından giyilmiş. Değeri 15 milyon sterlin.

Müzik mutfağı tadımlıkta lezzet yolculuğumuz majör minör tonlara bulanmış, tadı damağınızda kalacak atıştırmalıklarla devam ediyor sevgili dinleyenler. Bu özel ikramı kulaklarınızı kedi gibi dikip dinlemenizde fayda var.

Tadımlık sözler. Weber benim öğretmenimdi. Her şeyi ondan öğrendim. Richard Wagner.

2026 Karl Maria von Weber'in 200. ölüm yıldönümüne denk geliyor. Alman romantik operasının babası olarak anılan bestecinin ölümünün 200. yıl dönümü vesilesiyle Almanya'nın Dresden şehri 2026'yı Weber'e adadığını ilan etti. Neden Dresden diye soracak olursanız Dresden Karl Maria von Weber'in adıyla yakından ilişkili. 1817'den 1826'daki ölümüne kadar Dresden'de yaşayan Weber, Kraliyet Orkestra Şefi ve Saray Operası Direktörü olarak görev yaptığı Dresden'in müzik hayatını derinden etkilemiş. Şehri müzikal romantizmin merkezi haline getirmiş ve en ünlü eserini Der Freischütz Operası'nı burada bestelemiş. İşte tüm bu yaşananlar yüzünden 2026 yılı boyunca besteciyi onurlandıran geniş çaplı etkinlikler düzenleyecek Dresden. Ölümünün 200. yıl dönümünde tarihi mekanlarda düzenleyeceği çeşitli etkinliklerle anacak Dresden'e müzikal kimlik kazandıran romantik besteci Karl Maria von Weber.

Karl Maria von Weber, Alman romantik operasının gelişiminde çok önemli bir rol oynadı. Romantik akımı tam anlamıyla yansıtan Der Freischütz adlı operası, opera dünyasında ilk Alman başyapıtlarından biri olarak kabul edildi. Ancak Weber'in göz ardı edilen başka becerileri de vardı. Ünlü bir orkestra şefiydi Weber, romancı, deneme yazarı, eleştirmendi. Çok yönlü bestecinin ayrıca çok iyi gitar çaldığını ve heyecan verici doğaçlamalarıyla tanınan virtüöz bir piyanist olduğunu da unutmayalım.

Maria von Weber müzik dünyasına 1812 ile 1822 yılları arasında bestelediği 4 tane piyano sonatı bıraktı. Bu eserler piyano edebiyatının temel taşları olarak kabul edilir. Weber 1812 yılının başlarında Do majör tonundaki birinci piyano sonatını bestelediğinde 26 yaşındaydı. Bestecinin piyano sonatlarının teknik olarak zorlayıcı olduğu söylenir. Weber piyano sonatlarının teknik olarak zorlayıcı olmasının nedenlerinden biri de ellerinin büyük olmasıymış. Öğrencisi Julius Benedict, Weber'in her notayı aynı kolaylıkla çalabildiğini son derece derin ifade gerektiren yerlerde piyanodan vokal bir ton ortaya çıkarabilme gücüne sahip olduğunu, ellerini neredeyse iki oktav büyüklüğünde açabildiğini yazmıştı. Birinci piyano sonatının adagio bölümünü dinlediğimizde Weber'in öğrencisinin sözüne ettiği bu vokal tonun bir kısmını duyabiliriz. Dikkat edin bakın, müzik oldukça süslü bir opera aryasına da benziyor.

Karl Maria von Weber, 39 yıl süren kısa ama çok verimli geçen bestecilik yaşamında inanılmaz sayıda eser yazdı. Weber'in müziği günümüz müzisyenleri ve dinleyicileri tarafından büyük ölçüde bilinmiyor. Aslında harika eserler yazmış ama ne yazık ki bestecinin müzikal ünü operaları, klarnet konçertoları ve diğer birkaç eseriyle sınırlı kalmış. Weber'in biyografisinde bestecinin çok yetenekli bir gitarist olduğu belirtiliyor. Weber gitarı çok seviyordu. Mario Giuliani gibi dönemin ünlü gitaristleriyle iletişim halindeydi ve sık sık kendi şarkılarını dönemin popüler konser salonlarında gitar eşliğinde hem çalıp hem söyledi. Weber'in gitar eşlikli şarkıları erken dönem Schubert şarkılarıyla aynı seviyede son derece büyüleyici, lirik ve dramatik şarkılar olarak tanımlanır ve gitar asla sadece bir eşlik unsuru olarak rol oynamaz.

Weber'in klasik formları erken romantik ifadeyle birleştirdiği keman sonatlarını hiç dinlemiş miydiniz? 1810 yılında besteci keman ve piyano için Opus 10 numaralı 6 sonat besteledi. Amatör müzisyenler için bestelediği ve onlara ithaf ettiği bu sonat dizisine keman ve forte piyano için ilerici sonatlar başlığını verdi. Sonatlar süreliğinin kısalığı yüzünden yarım kalmış izlenimi verse de güçlü ve zarif melodiler içerir. Dönemin müzik otoritelerinin Weber geleneklere meydan okuma biçiminde bir küstahlık sergiliyor diye tanımladıkları keman sonatlarının çoğunda ilginç bir özellik var. O da Alman olmayan dans formlarını içermesi. Weber sonatlarının bazılarının bölümlerine Polonya havaları, Rus havaları veya Çigan havaları gibi başlıklar koymuş ve bu başlıklar altında sanki bizi sahne eserlerinin havasına çekmek istemiş. Canlı dans formları sayesinde daha da etkileyici hale gelen keman sonatlarını dinlerken besteci bize büyük bir melodi ustası olduğunu da hatırlatıyor.

Karl Maria von Weber'in oda müziği sınıfına giren sadece 3 eseri var. Piyanolu dörtlüsü, klarnetli beşlisi ve flüt veya keman, çello ve piyano için triosu. Weber sadece Der Freischütz'ü bestelemek için mi doğmuştu? En azından birçok kişi böyle düşünüyor ama Weber'in her türden 300'den fazla eser yazdığını hatırlamamız lazım. Örneğin 22 yaşındaki bir bestecinin eseri olan gençlik enerjisiyle dolu Si bemol majör piyanolu dörtlüsü. Romantik döneme önemli katkılarda bulunan Alman besteci, yazar, müzik eleştirmeni E.T.A. Hoffmann tarafından tesadüfen keşfedilen fantastik bir oda müziği eseri. Piyanolu dörtlü klasik dönemin süslemeleriyle örtülü olsa da romantizmin müzikteki ilk işaretlerini gösteriyor. Mozart'ın eşi Constanze'nin kuzeni olan Karl Maria von Weber yaşamı boyunca ikinci bir Mozart olmak istemiş, Mozart'tan güçlü bir şekilde etkilenmişti. Özellikle oda müziği eserlerinde form ve teknik bakımdan Mozart'ı kendine örnek almıştı besteci. Belki de bu yüzden Karl Maria von Weber'in Si bemol majör piyanolu dörtlüsünün üzerinde Mozart'ın hayaletinin dolaştığı söylenir.

Müzik Mutfağı Tadımlık'tan bugünlük de bu kadar. Sevgili dinleyenler, bu güzel tarifleri bir kenara not ederek kendi müzik mutfağınızda, kendi müzik yolculuğunuzu yaşamanızı dilerim. Hoşça kalın, müziğin tadıyla kalın, Borusan Klasik'te kalın. Yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim.

0: Müzik mutfağı tadımlık. Gaye Çağlayan hazırladı ve sundu.
1: Biz Aliaş Quintet, Borusan Klasiği dinliyoruz.

Dünyanın en prestijli oda müziği topluluklarından biri olan Alyash Quintet, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 24 Eylül'de Süreyya Operası'nda gerçekleştirdiği kapanış konserinde müzikseverlerle buluştu. Albümleriyle iki kez prestijli Echo Klasik ödülüne layık görülen Alyash saksafon beşlisi, teknik ustalığı, etkileyici yorumları, özgün düzenlemeleri ve benzersiz sahne enerjisiyle uluslararası klasik müzik sahnesinde ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Dört saksafon ve bir piyanonun büyüleyici birleşimiyle enstrümantasyon açısından benzersiz olan Alyash Quintet, sanatsal vizyonunu farklı disiplinlerden ve kuşaklardan gelen seçkin müzisyenlerle gerçekleştirdiği işbirlikleriyle de zenginleştirmiştir. Farklı tınıları bir araya getiren yaratıcı müzikal yaklaşımıyla oda müziğinin sınırlarını genişleten Alyash Quintet, ilham verici kayıtlarından seçtiklerimizle Eylül ayı boyunca radyomuz Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde.

Bu hafta sonu ilhamını sonbaharın notalarından alan Borusan Klasik, sizleri sonbaharın en güzel tınılarını keşfetmeye davet ediyor. Sarının, kahverenginin, kırmızının büyüleyici tonları, sonbaharın melankolik renklerinin insanı hayallere taşıyan müzikal yansımaları, kalbimize işleyen sonbahar şarkıları. Sarılara, turunculara bürünen sonbaharın romantik havasını derinden solumak, hüznü ve neşeyi bir arada yaşamak istiyorsanız, hafta sonunda sizleri sonbahar notalarının omzuna yaslanmaya davet ediyoruz. Bu tadına doyulmaz sonbahar yolculuğunu sakın kaçırmayın.

Bu hafta sonu ilhamını sonbaharın notalarından alan Borusan Klasik, sizleri sonbaharın en güzel tınılarını keşfetmeye davet ediyor. Sarının, kahverenginin, kırmızının büyüleyici tonları, sonbaharın melankolik renklerinin insanı hayallere taşıyan müzikal yansımaları, kalbimize işleyen sonbahar şarkıları. Sarılara, turunculara bürünen sonbaharın romantik havasını derinden solumak, hüznü ve neşeyi bir arada yaşamak istiyorsanız, hafta sonunda sizleri sonbahar notalarının omzuna yaslanmaya davet ediyoruz. Bu tadına doyulmaz sonbahar yolculuğunu sakın kaçırmayın.

Bu hafta sonu ilhamını sonbaharın notalarından alan Borusan Klasik, sizleri sonbaharın en güzel tınılarını keşfetmeye davet ediyor. Sarının, kahverenginin, kırmızının büyüleyici tonları, sonbaharın melankolik renklerinin insanı hayallere taşıyan müzikal yansımaları, kalbimize işleyen sonbahar şarkıları. Sarılara, turunculara bürünen sonbaharın romantik havasını derinden solumak, hüznü ve neşeyi bir arada yaşamak istiyorsanız, hafta sonunda sizleri sonbahar notalarının omzuna yaslanmaya davet ediyoruz. Bu tadına doyulmaz sonbahar yolculuğunu sakın kaçırmayın.

prestijli oda müziği topluluklarından biri olan Aliyaş Quintet, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 24 Eylül'de Süreyya Operası'nda gerçekleştirdiği kapanış konserinde müzikseverlerle buluştu.

Klasik ödülüne layık görülen Aliyaş saksafon beşlisi, teknik ustalığı, etkileyici yorumları, özgün düzenlemeleri ve benzersiz sahne enerjisiyle uluslararası klasik müzik sahnesinde ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Dört saksafon ve bir piyanonun büyüleyici birleşimiyle enstrümantasyon açısından benzersiz olan Aliyaş Quintet, sanatsal vizyonunu farklı disiplinlerden ve kuşaklardan gelen seçkin müzisyenlerle gerçekleştirdiği işbirlikleriyle de zenginleştirmiştir. Farklı tınıları bir araya getiren yaratıcı müzikal yaklaşımıyla oda müziğinin sınırlarını genişleten Aliyaş Quintet, ilham verici kayıtlarından seçtiklerimizde Eylül ayı boyunca radyomuz Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde.

Fanfar reverans panzehir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı Fanfar reverans panzehiri dinlediniz.

Bu hafta sonu ilhamını sonbaharın notalarından alan Borusan Klasik, sizleri sonbaharın en güzel tınılarını keşfetmeye davet ediyor. Sarının, kahverenginin, kırmızının büyüleyici tonları, sonbaharın melankolik renklerinin insanı hayallere taşıyan müzikal yansımaları, kalbimize işleyen sonbahar şarkıları. Sarılara, turunculara bürünen sonbaharın romantik havasını derinden solumak, hüznü ve neşeyi bir arada yaşamak istiyorsanız, hafta sonunda sizleri sonbahar notalarının omzuna yaslanmaya davet ediyoruz. Bu tadına doyulmaz sonbahar yolculuğunu sakın kaçırmayın.

0: Borsan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
1: Geleceğe seslenen gelenek. Kuşakları birleştiren besteci Hasan Uçarsu. Yazan Faruk Şuyun. Seda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları, Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 37. kitap. Kapak fotoğrafı Esin Uçarsu. 348 sayfa. 1. basım Şubat 2026.

Müzik benim için dünyaya, insana, bize dayatılan yerleşik algılara ve gerçeklik olarak gösterilen kurgulara karşı alınmış net bir tutumdur. Zaman zaman ütopik görünen, zaman zaman sertleşen ama özünde hayata dair insani bir duruştur. Besteci Hasan Uçarsu, Faruk Şuyu'nun kaleme aldığı kitabın 201. sayfasında müziğe bakış açısını böyle ifade ediyor.

kitap, notaların ardındaki zengin evrene, Hasan Uçarsu'nun kalbine ve zihnine açılan bir yolculuk. Ulusal, uluslararası konser ve festivallerde icra edilip ilgi uyandırmış, akademik çalışmalara konu olmuş çağdaş Türk besteci Hasan Uçarsu'nun anıları, aynı zamanda Türkiye'nin son 50 yılının kültürel panoraması. TRT Radyosu'nun tekel olduğu yıllar, özel girişimlerin sanata can suyu verdiği dönemler, 12 Eylül'ün uzun gölgesi, Atatürk Kültür Merkezi'nin kapanışı ve yeniden açılışı. Her detay bir bestecinin yaşamından öte bir ülkenin müzikle yoğrulmuş hafızasını taşıyor. Kitabın en derin katmanı ise belki de son sayfalarda gizli. Uçarsu, tüm bu yolculuğun sonunda bizi kendi sanat felsefesinin merkezine davet ediyor. Müziğin soyut doğasını ve onun en büyük sırrını fısıldıyor. Bir eser ancak icracının nefesinde ve ruhunda hayat bulur. Bu, dinleyiciden önce icracıya duyulan derin bir saygının ifadesi. Eseri kamusal alana taşıyan o etli kemikli insana yöneltilmiş bir şükran. Hasan Uçarsu'nun evreni, yalnızca bir bestecinin değil, bir ülkenin seslerle, gelenekle, tutkuyla yoğrulmuş ruhunun hikayesi. Bu kitap, onun adanmışlığını, müziğin dönüştürücü gücünü ve kuşaklara uzanan köprüsünü geleceğe taşımayı amaçlıyor. Bu, yalnızca müziğin peşinden gidilmiş bir ömrün değil, sanatın en saf halini paylaşmanın ve birlikte yaratmanın büyülü hikayesi. Faruk Şuyun.

gazeteci, yazar, editör Faruk Şuyun'un besteci Hasan Uçarsu'yla Nehir Söyleşisi'ne dair kitabın sonunda yer alan değerlendirmesi de şöyle. Bu kitap bir randevunun, saatine bakılarak yapılan bir sohbetin ardından ortaya çıkmadı. Daha doğrusu başlangıcı bir sohbete dayanıyor olabilir ama asıl mesele o konuşmanın bittiği yerde değil, sürdüğü, derinleştiği başka zamanlara ve mekanlara taşındığı yerde başlıyor. Hasan Uçarsu'yla yaptığımız ilk uzun konuşmanın ardından masadan kalktığımızda ikimizin de aklında aynı duygu vardı. Söylenenler henüz tamamlanmamıştı. Konuşma bitmişti belki ama düşünce hala çalışıyordu. Kimi cümleler yerini bulmuş, kimileri ise ileride yeniden açılmak üzere zihnin bir köşesine not edilmişti. Müzik tıpkı kendisi gibi o anda susmamıştı. Bu kitap işte o susmayan yerden doğdu. Zaman içinde anladım ki Hasan Uçarsu'nun hayatı ve müziğini anlatmak, kronolojik bir biyografi yazmaktan çok daha fazlasını gerektiriyordu. Çünkü burada anlatılan yalnızca bir yaşam öyküsü değil, bir bestecinin dünyayla kurduğu ilişkinin sesle, sessizlikle, disiplinle, sezgiyle ve zamanla örülmüş uzun bir düşünce yolculuğuydu. Bu yolculuk, çocukluk yıllarındaki ilk seslerden başlayıp ustalarla kurulan ilişkilere, büyük eserlerin yükünden gündelik hayatın küçük ayrıntılarına kadar uzanıyordu. Konuşmalar ilerledikçe, kayıtlar birleştikçe ve metinler yan yana gelmeye başladıkça bu kitabın bir söyleşi kitabı olarak kalamayacağı da kendiliğinden ortaya çıktı. Çünkü Hasan Uçarsu anlatırken yalnızca sorulara cevap vermiyor, duruyor, geri dönüyor, yeniden düşünüyor, kimi zaman bir anının içinden bir estetik ilke çıkarıyor, kimi zaman bir teknik ayrıntıyı hayatla ilişkilendiriyordu. Benim görevimse bu anlatının önüne geçmek değil, onu taşıyacak bir yapı kurmak, sesi bozmadan yolu açmaktı. Bu nedenle kitap boyunca kimi zaman Hasan Uçarsu'nun sesiyle, kimi zaman benim anlatıcı olarak kurguladığım bağlarla ilerleyen bir yapı ortaya çıktı. Söyleşiler, anılar, düşünce parçaları ve bağlam yazıları hepsi aynı amaca hizmet edecek biçimde yan yana geldi. Okuru bir bestecinin zihninde dolaştırmak. Burada yer alan metinler, tek bir zamanda yapılmış konuşmaların dökümü değil, yıllara yayılan görüşmelerin, farklı mekanlarda süren sohbetlerin, konser salonlarında, yolculuklarda, bazen bir masa başında, bazen sessizlik içinde devam eden düşünmelerin izleri. Bu yüzden kitap ilerledikçe anlatının da doğal olarak derinleştiğini, genişlediğini ve katmanlandığını görmek mümkün. Bu metni kaleme alırken temel kaygım, onun müzikle ve hayatla kurduğu ilişkiye, siz okurlarımızı mümkün olduğunca yaklaştırmaktı. Ne yüceltici bir portre ne de mesafeli bir akademik metin. Ama dikkatli, saygılı ve içerden bir bakış. Eğer bu kitap, müzikle düşünmenin, sesle anlamanın, bir eserin arkasında bir ömürlük birikim olduğunu fark ettiriyorsa, görevini yerine getirmiş sayılır. Çünkü burada anlatılan yalnızca notaların değil, o notaların ardında kalan hayatın hikayesi. Ve bu hikaye bir sohbetin ardından değil, birlikte yürünmüş uzun bir yolun içinden süzülerek anlatıldı.

Faruk Şuyu'nun kaleme aldığı Geleceğe Seslenen Gelenek, Kuşakları Birleştiren Besteci Hasan Uçarsu adlı kitap boyunca okuru Uçarsu'nun eser kayıtlarına yönlendiren QR kodlar yer alıyor. Ayrıca Meslektaşlarının Gözünden Tanıklıklar bölümünde Gürer Aykal'dan Filiz Ali'ye, Mehmet Ergüven'den Özkan Manav'a, Şirin Pancaroğlu'ndan Gülsin Onay'a 21 değerli ismin yazıları besteciyi anlatıyor. Kitap, Hasan Uçarsu'nun kaydedilmiş eserlerinin yer aldığı diskografi, ayrıntılı eser listesi ve ödülleri bölümleriyle

Faruk Şuyun gazeteciliğe 1976 yılında başladı. 1977-79 yılları arasında Dünya Gazetesi Kültür Sanat sayfasında çalıştı. 1980 yılından itibaren Hürriyet Gösteri'de, Varlık'ta, ayrıca ansiklopedi yayıncılığı yapan kuruluşlarda editörlük, madde yazarlığı, redaktörlük gibi görevlerde bulundu. Birçok yayın evinde editörlük görevi üstlendi, diziler hazırladı. Varlık yıllıklarını gerçekleştirdi. Toros yayınlarında Yaşar Kemal'in bütün kitaplarını hazırladı. İstanbul Yeni Asır'ın sanat sayfasında, Günaydın ve Sabah gruplarının birçok gazetesinde görev aldı, sorumlu müdürlük yaptı. Güneş gazetesinin sanat sayfası editörlüğünü yürüttü. Çeşitli televizyon kanallarında edebiyat programları, ayrıca çeşitli kurumlara festivaller, sanat geceleri düzenledi. 28 yıl Dünya Gazetesi'nde çalıştı. Odak ve Ehli Keyif başlıklı yazılar yazdı. Dünya Kitap Dergisi'nin yayın yönetmenliğini yaptı. Beşiktaş Belediyesi için 11 yıl boyunca ustalara saygı toplantıları düzenledi. Halen Ekonomi Gazetesi Kültür Sanat Editörü, Kitap Dergisi Yayın Yönetmeni, Gastronomi Kültürü Yazarı olarak çalışmalarına devam ediyor. Faruk Şuyun'un yayınlanmış kitapları arasında Firuzan diye bir öykü, Bir Arkeoloji Dedektifinin Maceraları, Beklemek ve Ummak, Lezzet İmiş Her Ne Var İse Alemde, 101 Ustadan Hayatın Şeyleri, Olmazsa Olmaz Kahvaltı ve Faruk Şuyun'un Manavı, Aktarı, Kuru Yemişçisi yer alıyor.

Geleceğe seslenen gelenek. Kuşakları birleştiren besteci Hasan Uçarsu. Yazan Faruk Şuyun. Seda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları, Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 37. kitap. Kapak fotoğrafı Esin Uçarsu. 348 sayfa. 1. basım Şubat 2026.

Bu hafta sonu ilhamını sonbaharın notalarından alan Borusan Klasik, sizleri sonbaharın en güzel tınılarını keşfetmeye davet ediyor. Sarının, kahverenginin, kırmızının büyüleyici tonları, sonbaharın melankolik renklerinin insanı hayallere taşıyan müzikal yansımaları, kalbimize işleyen sonbahar şarkıları. Sarılara, turunculara bürünen sonbaharın romantik havasını derinden solumak, hüznü ve neşeyi bir arada yaşamak istiyorsanız, hafta sonunda sizleri sonbahar notalarının omzuna yaslanmaya davet ediyoruz. Bu tadına doyulmaz sonbahar yolculuğunu sakın kaçırmayın.

Oysa ben akşam olmuşum, yapraklarım dökülüyor usul usul. Adım sonbahar,

0: Audia.
1: Audia.
0: Borusan Klasik'te Füsun Özgüç'ün hazırladığı Arya'yı dinlediniz.

Çalgıların Şarkısı. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.

Çalgıların şarkısı başladı sevgili dinleyenler. Her hafta olduğu gibi bu haftaki programımızda da kulaklarımızda ses sarhoşluğu yaratacak olan sıra dışı yorumlar, etkileyici ve yaratıcı düzenlemeler yer alıyor. Program hakkındaki görüşlerinizi, daha doğrusu paylaşmayı istediğiniz her şeyi borusanklasik@karnaval.com adresine gönderebilirsiniz. Adresi şimdilik şuraya bırakıyoruz ve programımıza İspanyol besteci piyanist Albeniz'in Mallorca adlı barkoronunu dinleyerek başlıyoruz.

Kolombiyalı kemancı Juan Carlos Higuita ve Amerikalı piyanist Mac McClure, Albeniz ve Toldra'nın piyano eserlerine yaptıkları düzenlemelerden oluşan keman ve piyano için Albeniz ve Toldra adlı albümlerinden Albeniz'in Mallorca adlı barkarolünü seslendirdi. Barkarol, Venedik gondolcularına özgü şarkılar olarak bilinir ama Albeniz'in barkarol tarzındaki Mallorca'sı, ölen nişanlısının yasını tutan biri tarafından söylenen Mallorca adasına has bir ağıttır. Bestecinin solo piyano parçası Mallorca, klasik gitara uyarlanınca orijinal versiyonundan çok daha popüler oldu ve çeşitli çalgılara uyarlandı. Higuita ve McClure'ın düzenlemesinden şimdi Albeniz'in İspanyol Suite'nin açılış parçası Granada'yı dinliyoruz.

Kemancı Juan Carlos Higuita ve piyanist Mac McClure, Albeniz'in İspanyol Süitinden Granada'yı keman ve piyano için yaptıkları düzenlemeden seslendirdi. Albümde yer alan bütün düzenlemelerin altında imzası olan Juan Carlos Higuita ve Mac McClure, uluslararası alanda tanınmış iki usta müzikçi, solist, oda müzisyeni, eğitimci olarak kendilerini kanıtlamışlar. Klasik müzik ve çağdaş Latin Amerika repertuarı konusunda da uzmanlaşmış iki müzikçi. Konserlerinde ağırlıklı olarak İspanyol ve Güney Amerika müziğinden oluşan eserlere yer veren ikili 15 yılı aşkın bir zamandır birlikte çalıyor. Klasik repertuara da son derece hakim olan sanatçılar 8 Ekim 2024'te Kolombiya'nın başkenti Bogota'da Julio Mario Santo Domingo Tiyatrosu'nda verdikleri konserde birlikteliklerinin 15. yılını kutladılar. Bu özel konser programında Mozart, Brahms ve Ravel'in eserlerinin yanı sıra Kolombiyalı bestecilerin eserleri de yer aldı ve konserde seslendirilen eserler olduğu gibi Teatro Mayor'da Recital adlı CD'ye kaydedildi.

Kemancı Juan Carlos Higuita ve Amerikalı piyanist Mac McClure, Kolombiyalı besteci müzik öğretmeni Pedro Morales Pino'nun Siyah Gözler Altı Dans Kaprisini, ardından Luis Antonio Calvo'nun Rosario adlı parçasını seslendirdi.

Piyanist Dorantes ve virtüöz Fransız kontrbasçı Reno Garcia Fons, Paseo Dos, İki Kişilik Gezinti adlı albümlerinden Güllerin Arasında adlı parçayı seslendirdi. Paseo Dos, sanatçıların ortak projesinin adı. Dorantes stüdyolarında canlı olarak kaydedilen albümde 9 parça yer alıyor. Dorantes, flamenco piyanisti ve besteci olmasının yanı sıra parlak bir gitarist ve çağının tüm geleneklerinde uzman, bu müzikal güzelliğin diğer mimarı Reno Garcia Fons, Paris doğumlu bir kontrbasçı, caz, klasik ve dünya müziği arasında kusursuz bir şekilde geçiş yapabilen, benzersiz bir yay tekniğine sahip bir virtüöz. Dorantes Fons kontrbas piyano ikilisi uzun saatler piyano ve kontrbas çalarak Nina Simone ve Billie Holiday'in söyleyeceği türden bir flamenco icat ettiklerini söylüyor. Albümde Dorantes ve Fons'un ortak imzasını taşıyan 9 parça yer alıyor.

Piyanist Dorantes ve kontrbasçı Reno Garcia Fons, Paseo Dos, iki kişilik Gezinti adlı albümlerinden Şafak adlı parçayı seslendirdi. Sevilya'da David Peña Dorantes ve Paris'te Reno Garcia Fons, her ikisi de ustalaştığı alanları flamenco ve cazı birleştirerek enstrümantal bir albüm sunmakla kalmamış, kendi virtüözlüklerini de katarak albümü çok daha öteye ulaştırmış. Belki de daha önce kimse böyle bir şey hayal etmedi. Kim bilir, bu sıra dışı müzikçiler belki de caz ve flamenco'yu birleştirerek bizi şaşkınlığa sürüklemek istedi. Bir dizi flamenco stilinde rüya gibi melodiler yaratan müzikçilerden şimdi El Rio Os Espera'nın Tangoları adlı parçayı dinliyoruz. Parçada Reno Garcia kontrbas üzerindeki virtüözlüğünü sergilerken bir yandan da eşsiz armoniler ve süslemeler yaratıyor.

Pianist Dorantes ve virtüöz Fransız kontrbasçı Reno Garcia Fons Paseo Dos iki kişilik gezinti adlı albümlerinden El Rio Os Espera Tangos adlı bestesini seslendirdi. Herkesin yürüdüğü yoldan çıkarsanız kaçınılmaz olarak kimsenin ayak basmadığı bir yere varırsınız diyor kontrbasçı Garcia Fons. Ünlü sanatçı zihnimize işleyen melodiler bestelemekte çok usta ve gezgin bir ruha sahip. Akdeniz müziğinden derinden etkileniyor. Tüm kıtaları aşan evrensel bir müzik dili yaratmayı hayal ediyor ve kendine özgü bir ses dili geliştirdiği 5 telli kontrbasını belirgin oryantal etkiler taşıyan, kendi başına bir orkestra, eksiksiz bir enstrüman olarak tanımlıyor. Ünlü sanatçılarla ve topluluklarla işbirliği yapan ve ikili projelerde yer almayı çok seven ünlü kontrbasçı Farangi adını verdiği albümünde lavtacı Claire Antonini ile düet yaptı. Claire Antonini, Farangi albümünde sadece ustası olduğu lavtayı değil, büyük lavta Teorbo'yu da çaldı. Albüme adını veren Farangi, Farsça'da batıdan gelen gezgin anlamına geliyor. Alt başlığı ise baroktan doğuya. Barok müziğe yeni bir ifade kazandıran albümdeki 19 bestenin tamamı Reno Garcia Fons'a ait.

Kontrbasçı Reno Garcia Fons ve lavtacı Claire Antonini farklı kültürlerin kesişme noktasındaki hayali yolculuğu anlatan Farangi adlı albümlerinden Ballo Cavallino ve Sylvains d'Orient adlı parçaları seslendirdi. Çalgıların şarkısında şimdi başa dönüyor. Albeniz'in solo piyano parçası Mallorca'yı bu kez John Williams'ın gitarından dinliyoruz.

Bir ses John Williams, Albeniz'in Mallorca'sını seslendirdi. Çalgıların şarkısı burada sona erdi sevgili dinleyenler. Haftaya müziğin içinden gelen sözsüz şarkıları hep birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Yeniden buluşabilmek umuduyla. Hoşça kalın, müzikte kalın, Borusan Klasik'te kalın.

Çalgıların Şarkısı. Gaye Çağlayan hazırladı ve sundu.

Bu hafta sonu ilhamını sonbaharın notalarından alan Borusan Klasik, sizleri sonbaharın en güzel tınılarını keşfetmeye davet ediyor. Sarının, kahverenginin, kırmızının büyüleyici tonları, sonbaharın melankolik renklerinin insanı hayallere taşıyan müzikal yansımaları, kalbimize işleyen sonbahar şarkıları. Sarılara, turunculara bürünen sonbaharın romantik havasını derinden solumak, hüznü ve neşeyi bir arada yaşamak istiyorsanız, hafta sonunda sizleri sonbahar notalarının omzuna yaslanmaya davet ediyoruz. Bu tadına doyulmaz sonbahar yolculuğunu sakın kaçırmayın.